Hani kaçar soğuşan Bobby Döngün Jina Mehmet Yavrucu Jina Mehmet.

0: Kaç bakta millete mahçisehem ne bu nema. Ye bi hezbi u hayibi ma ava şahidema. Ye bi hezbi u hayibi ma ava şahidema. Ye bi hezbi u hayibi ma ava şahidema. Ye bi hezbi u hayibi ma ava şahidema. Ma ava şahidema. Ma ava şahidema. Ma ava şahidema.
1: Radyo Vay.

0: Radyo ve
1: ya evina hukrubu hat hayalevi uramambu strane kavetser mimbiria tekriye

passen. Güzel alı var gazı. Azım şıva ne pasım. Güzel alı var gazım. Über rahmahu.

0: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Reklamları dinlediniz.

0: başımın serbeceremem. Acab ulan biraz kudifane almaz kanam nimet bin yere. Herkesi ya bir dünya alemi tamay kadir o dirti mali dünyayı.
1: Radyo ve

0: Korkaram yer geç gele, gözlerim yaşlı kala.
1: Reklamlar.
2: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlıx Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Jumpet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansıcır alome kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raştı eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Bu bir yeniden iletildi.
1: Kulab hejano, gandino, bajarino, dane sebe peşte xawe, le ser taşte, nav arabe, çele ser karbi, çele bostan, le bajer bi anji gundan, dem demane jia sebe heye. Ben radyo etke mevane, mevane bername ya slavo kulab, ku dengo rangi civakiye. Be kele can be dakhaso heviyen ve, be enge rojen hafteye, taşte ya rahi deruniya kwa, be bername ya slavo kulab, derbas bikin.
2: Öpüşgirya bambilet.com.tr Slavoglav despedike.

İçe kotarın heşan. Tü, heri. Hacmari de bizim giringe. Sıfır pensa da siyodu. Çarsa da haçtı ne? Hafta uçar. Bistu çarş, kapistu çar saate vakir ya. Unutkan peyme khat dengi khan nerin gotun peşniyan rakhne. Hama çıt dışta ben unutkan şimara bişinir. Vaki her çar. Amçın sıraki gotar bütken bir kalacan enerji. Kun enerji bekirin. Am bekirin. Am behavere kalacan ben. Am vet gelen. Gotarın heja ve şan khuash. Aziz ve isi

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede. Unji bo revitiye kharin etene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda ve ye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha mades bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tamade ve khasanın jibo amede.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan...

0: Yaşam Merkezi.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Reklamları dinlediniz.
0: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24 Reklam kazandırır.
3: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavuglav berdevamdike.

içme falan. Acı sike fit bir her edişim ana acı. Pem adı yaşandı keki. Usubsa pem şan diye nise çume muşe muşa şabiti ile ase ase ase hafşa. Keşi o da mıhtır sad qatır defteni le kalende yare kalende rende. Havali keko mjara kelami evina şivanu keça keşişe ez usuf jumuşa şabiti. Ama keki usuf yani çuma dibijin muşa şabiti. Le ase ase ase sıtrana işkoya. Ama ez fikir kim ev vet gerek gelek yürü keki ki ev nartır heye. Na. Tuşak umudu khas tenengu. Jukhas sabi. Sabi ezi bebejim. Ev tuşak utegu sıtrana bu sıtrana ki hoş eji. Evin egna bera dü gizu lavu kadar ku. Bakhtavar ben. Kesin ku nadu khasın bize bejin. Nakşi seri gelek kesa. Yani bunu evet. Valla tamam. Pemekten hadi yaşandı nişan. Nevi nişan diye aldılar. Nevi sen diye şu valla te sarhadı şu ama da rengin re. Sılav ve rezi hürmet. Ahmet Can. Ahmet Can'ı cigeri meye. Sılavın Fırat çifti çi. Je. Vere. Seslerimin keki Fırat. Mugutu bir şey Ahmet Can'ı ciger. Hoşun yani. Seslerimin serçal. Ece keki hemze jimere peyam şandiye rojbay silav u gulav keko silav fifi keki hemze bajo hayran hedi bajo video jimere şandiye araba xo dajo yani iş koyan dişe ser karo xabat xoya şiko rafşa aburi ji bajo araba iş gara ki mağz negodar ne ece ne atriliye yani tanka çiye evet yani xolası dişe ki mağz ne eko bani adi du kulu dişe akhbalat ketin ava ale boldozer nina برحصت تشه که ناوی امله زانن که که همزه مالت آوا یعنی هر تم وا کار بکه پره خوشه جدکار رو کار کر گندی و رنج بر لی از وی ناوی بشه مالت آوا

0: bpishkirya@bambilet.com.tr /glove/kadiya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Gösteri de lali. Ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, vabı bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, her çiye ma.

0: Reklamlar.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
6: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta 30'lu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlılüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundi karın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tam ade ve khasanın. Jibo amede.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cudi Dağı'nda Hazreti Nuh'u anma merasiminde konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç kapsamında hazırlanan raporun gereğinin yaz aylarında yapılacağını söyleyerek mecliste çıkarılacak yasalarla artık bu iş tamamen geride kalacak dedi. Antep'in Şehit Kamil ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, önümüzde onurlu bir barış ve özgürlük var dedi. Adıyaman'da gençlerle bir araya gelen Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, 27 Şubat çağrısı gençlerin bu ülkede nasıl yaşayacağının çağrısıydı. Bu mesele bir Türkiye meselesidir, gençler aktif rol almalı dedi. Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı'nın sonuç bildirgesinde Kürt hukukçulara birliği sağlama ve Kürt Ulusal Hukukçular Konferansı'nın düzenlenmesi için çağrı yapıldı. Diyarbakır'da yapılan Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütlenme Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde komünal ekonominin inşası için tüm koşulların elverişli olduğu ve bir an evvel somut uygulamalara geçilebileceği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in kadın katliamları ve şüpheli kadın ölümleri dahil olmak üzere 638 faili meçhul dosyayı mercek altına aldıklarını belirtmesine rağmen cezasızlığın devam ettiğini belirten Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu İzmir temsilcisi Tülin Osmanoğulları, yetkililer samimi ise İstanbul Sözleşmesi uygulansın dedi. Antalya'da kuyu tipi cezaevlerine karşı 268 gün açlık grevi yaptıktan sonra hastanede hayatını kaybeden siyasi tutuklu Gürkan Türkoğlu, Salı günü Erzincan Çağlayan'da son yolculuğuna uğurlanacak. Tiyatro oyuncusu Zihni Göktay, 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Spor Akademi'nin 2016 doğumlu aday sporcular için düzenleyeceği futbolcu seçimleri 6 Temmuz Pazartesi günü Şems Özer tesislerinde yapılacak. Diyarbakır'daki 8. Ma Müzik Günlerinde konuşan Şerko Kanivar, 9 yıldır Kürt çocuklarını ana dillerinde şarkılarla buluşturduklarını belirterek Ma Müzik ve Zarok Ma asimilasyona karşı duruşun ve mücadelenin adıdır dedi. Diyarbakır'da bir araya gelen Kürt sinema emekçileri Kürt Sinemacılar İnisiyatifi kurdu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı kapsamında Aşure günü dolayısıyla 7 Temmuz Salı günü saat 19.30'da Kent Meydanı, Dağ Kapı ve Koşuyolu Parkı'nda yurttaşlara Aşure lokması ikram edecek. Mardin Kızıltepe'de evli olduğu erkeğin amcası tarafından yaklaşık 8 aydır taciz ve tehditlere maruz kaldığı belirtilen bir kadın intihar girişiminde bulundu. Şırnak'ta bulunan Cudi Dağı'nda gerçekleşen Hazreti Nuh'u anma merasimi dönüşünde gerçekleşen kazalar sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Van'ın Erciş ilçesinde bulunan askeri kışlada görev yapan bir asker nöbet tuttuğu kulübede şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Kars'ta sağanak yağışın sele dönmesiyle çok sayıda köyde evler ve ahırlar su altında kaldı, hayvanlar öldü, tarım alanları zarar gördü. Erzurum'da metruk binada ve çatı aralarında 10 düzensiz göçmen yakalandı. Mersin Limanı'nda sendikalı oldukları için işten çıkartılan 155 işçinin direnişi 6 ayı geride bıraktı. Ekonomik çıkmaza rağmen geri adım atmayan işçiler işimize geri dönene kadar kapıdayız dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği Keşbükü Irmağı'nda kaybolan Emrullah Öztürk isimli gencin cenazesi bulundu. Burdur'un Bucak ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği Onaç Barajı'nda akıntıya kapılan İbrahim Bozkurt'un cenazesi bulundu. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hameyne'yi ve aile üyeleri için düzenlenen cenaze alayı naaşları taşıyan aracın Büyük Musalla Camii'nden hareket etmesiyle başladı. Milyonlarca kişi başkent sokaklarını doldurdu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız dedi. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılarında en az 11 kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi de yaralandı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde can kaybı 3.342'ye yükseldi. Batı Şeria'da İsrail askerlerinin kurduğu kontrol noktasında yaklaşık bir saat bekletilen 4 aylık Filistinli bebek hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybetti. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 34 derece, Mardin 34 derece, Van 26 derece, Urfa 39 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 39 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.82, Euro 53.52, gram altın 6.248 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wang.

0: tane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta otuzlu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansıcıra loma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev panca suhiri.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cudi Dağı'nda Hazreti Nuh'u anma merasiminde konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç kapsamında hazırlanan raporun gereğinin yaz aylarında yapılacağını söyleyerek mecliste çıkarılacak yasalarla artık bu iş tamamen geride kalacak dedi. Antep'in Şehit Kamil ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, önümüzde onurlu bir barış ve özgürlük var dedi. Adıyaman'da gençlerle bir araya gelen Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, 27 Şubat çağrısı gençlerin bu ülkede nasıl yaşayacağının çağrısıydı, bu mesele bir Türkiye meselesidir, gençler aktif rol almalı dedi. Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı'nın sonuç bildirgesinde Kürt hukukçulara birliği sağlama ve Kürt Ulusal Hukukçular Konferansı'nın düzenlenmesi için çağrı yapıldı. Diyarbakır'da yapılan Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütlenme Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde komünal ekonominin inşası için tüm koşulların elverişli olduğu ve bir an evvel somut uygulamalara geçilebileceği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in kadın katliamları ve şüpheli kadın ölümleri dahil olmak üzere 638 faili meçhul dosyayı mercek altına aldıklarını belirtmesine rağmen cezasızlığın devam ettiğini belirten Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu İzmir temsilcisi Tülin Osmanoğulları, yetkililer samimi ise İstanbul Sözleşmesi uygulansın dedi. Antalya'da kuyu tipi cezaevlerine karşı 268 gün açlık grevi yaptıktan sonra hastanede hayatını kaybeden siyasi tutuklu Gürkan Türkoğlu, Salı günü Erzincan Çağlayan'da son yolculuğuna uğurlanacak. Tiyatro oyuncusu Zihni Göktay, 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Spor Akademi'nin 2016 doğumlu aday sporcular için düzenleyeceği futbolcu seçimleri 6 Temmuz Pazartesi günü Şems Özer tesislerinde yapılacak. Diyarbakır'daki 8. Ma Müzik Günlerinde konuşan Şerko Kanivar, 9 yıldır Kürt çocuklarını ana dillerinde şarkılarla buluşturduklarını belirterek Ma Müzik ve Zarok Ma asimilasyona karşı duruşun ve mücadelenin adıdır dedi. Diyarbakır'da bir araya gelen Kürt sinema emekçileri Kürt Sinemacılar İnisiyatifi kurdu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı kapsamında Aşure günü dolayısıyla 7 Temmuz Salı günü saat 19.30'da Kent Meydanı, Dağ Kapı ve Koşuyolu Parkı'nda yurttaşlara Aşure lokması ikram edecek. Mardin Kızıltepe'de evli olduğu erkeğin amcası tarafından yaklaşık 8 aydır taciz ve tehditlere maruz kaldığı belirtilen bir kadın intihar girişiminde bulundu. Şırnak'ta bulunan Cudi Dağı'nda gerçekleşen Hazreti Nuh'u anma merasimi dönüşünde gerçekleşen kazalar sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Van'ın Erciş ilçesinde bulunan askeri kışlada görev yapan bir asker nöbet tuttuğu kulübede şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Kars'ta sağanak yağışın sele dönmesiyle çok sayıda köyde evler ve ahırlar su altında kaldı, hayvanlar öldü, tarım alanları zarar gördü. Erzurum'da metruk binada ve çatı aralarında 10 düzensiz göçmen yakalandı. Mersin Limanı'nda sendikalı oldukları için işten çıkartılan 155 işçinin direnişi 6 ayı geride bıraktı. Ekonomik çıkmaza rağmen geri adım atmayan işçiler işimize geri dönene kadar kapıdayız dedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği Keşbükü Irmağı'nda kaybolan Emrullah Öztürk isimli gencin cenazesi bulundu. Burdur'un Bucak ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği Onaç Barajı'nda akıntıya kapılan İbrahim Bozkurt'un cenazesi bulundu. Müzik
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hameyne'yi ve aile üyeleri için düzenlenen cenaze alayı naaşları taşıyan aracın Büyük Musalla Camii'nden hareket etmesiyle başladı. Milyonlarca kişi başkent sokaklarını doldurdu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız dedi. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılarında en az 11 kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi de yaralandı. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde can kaybı 3.342'ye yükseldi. Batı Şeria'da İsrail askerlerinin kurduğu kontrol noktasında yaklaşık bir saat bekletilen 4 aylık Filistinli bebek hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybetti. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 34 derece, Mardin 34 derece, Van 26 derece, Urfa 39 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 39 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.82, Euro 53.52, gram altın 6.248 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Bitlis, Sina, Autovolk, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Le bajare diru ki le amede, un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha maddes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve gazanın jibo amede.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tat lüks baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 269 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نیویان و نشمده. سرک پارلمانتونی من کرتولمشی کوی جدیده مراسم یاد کردش حضرت نوحی ده قصه کرد و دیار کرد اجاب کردش راپورو که چارچوه نی پروسسی ده امیو آمده کردش دو آشمانی امنانی ده برو کردش و به قانونی که دو پارلمانتو ده برو ویتش نوکار ایدی به تمامی پیده بمانو. همسرکی پارتی هریمانی دموکراتیکان کسکین بایندر کمبیه ششاری که قزای شهید کامیلا دیلوکی دورازیاده قصه کردو و ورنه ماده آشتی اکا برومت و ازادی استام. همسرکا پارتی هریمانی دموکراتیکان چیدم کلوچکن او چاره سمسورده جوانندر امه تهت و ونگدائشی ویستو هفتی سباته ونگدائشی سینی ویشا جوانان نیولاتی دبه نمسلا مسلای که ترکیه یا گانی جوانی رولکه اکتیف بگیره. دکلاراسیون پینی کنفرانس حقوق ناسانی کردانی دموکراتیکی ده سبه حقوق ناسانی کردان سبه اوان کردشی بیایشی او ارگانیزه کردشی کنفرانس حقوق ناسی کردانی نتویی ونگدائش آمه کردش. Meclisi Cinani Partiya Demi Henveri Zirve NATO'yı da aşkereyi kedai u mesajı vatışı vera NATO'yı raksoniko ke henveri fehmi bandori camirdanu ke beden kede hak ucuya cinyan keno hedefte berzbeno dayı. Rehistina Bajari Mirdinya Partiya Demi Sereki Şaradarya Koseri Zeni İpekyo ke heti partiyra ameve ihraç kerdiş anci daveti istifayı kerd. Ahmet Spor'u ki Timene TV Süper Ligi'yi çarçıya Ahmet'e kariye sezonu da Hazar'ı Vistu Şeş da Hazar'ı Vistu Hevti'de Khabat'ı Hüye Kampa Gama Verine Erzurum'u da domneno. Ketkari sinemaya kurduke Ahmet'te Ahmet'i het Bala Anti Bitekuşu'nu kolektif imkanı neveyi ve jeni meydanser uvati problemu ki macüveni este la iradeyi mayı çareser kerdişizi esto. Kazaya Koseriya Mirdini de Cinike Amevatış Nizdi Heştaşmiyo Hete Api Mirdi Hura Rasti Herişi Cinsi U Tehditan Amea Hevdayışı Hukuştişi Kerde. Kars'ta Varano Zede Bilaser Xelik Devande Keye U Ahori Bine Avedemendi Hayvani Merdi U Ziyanrasa Vareyi Ramtişi. İdirke yıl merkezi berar dışı Ravi Qeysi Türkiye'yi bir sebebi cemede zirayı vakti usaride Nasara berar dışı Qeysiyan'da Sera Hüytayra Zafir Kimbiya işi Rokel'te amek itkerdiş. Nakıl büke ve işe tepişteye siyasiye kurde Şilir Mam Kaderiye Hürsü Çarsarake Zindani Merkezi Ürmiye'de tepişteye Neski Hrabbena. Tepişteye mehaba diye ki hemveri kanseri cücükandı tikuşin dana bir sebebi mehrum kerdişi tedaviye ve işe derman u hizmetani tibi ne aşmane peynanda nizdi vizdu hüt kilo vindikert endişe cüya ayeseru zafberzbi. Talibani bir dahi kere zikname hop iştişi bir can yardı Bajari Herati'de Pancinyan desvent kert. Tora doktorani Sudani aşkara kertke eyaleti Kordofona Bakuri Sudani'de bir sebebi Vlabya işi ve bay kolera usurucan nizdi dise hazar merdimi bine riskeko grandeye. Cenaze Juanu Ked Sari Verucu Herima Jevaniye Guadarya Belucistan'ı da tepişabı Ahmet Yayış. Koştari Azizi Mami Peynye Haberani Kobi Mani Veşide.
1: Radyo Veng.

0: Reklamlar. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
4: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Min palda bulber avi, pishta khweda butavi. Çıta ve kendi juare.

fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı. Hazirandı, çocuktum, evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Supi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık, ben flüt çalardım. Cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi. Belki kimliksizdi, onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimseye ilişmezdi, bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu, bazan kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu, bir kalın kitabı vardı, cebinde dururdu. Her gün okurdu, ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi? Ne kadar mütebessimdi? Sordum bir gün Supi'ye, söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma. Doğruyla yanlışı o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Supi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı. Yüreğim Supi'ye yanardı, ağlardım. Supi denize tükürürdü, gökyüzünü tarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, yıldız kayardı,

Bir sürgün kasabasıydı. Bir eski zamandı. Hazirandı. Çocuktum. Evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Bir gün aksilik oldu. Annem beni buldu. Supi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı. Olay oldu. Ben sustum. Kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedim. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde hiç ağlamadım.

Jinavendan Uçayan Denbaş. Seroke Divana Meclisa Odaya Bazırgani U Pişe Saziye Ya AMD Nevin İl Aku Bı Kesayeta Hu Ya Tekoşer U Xabatin Hu Yen Duvari Karsaziya Jinan Zedahat Naskırın Jiber Noxoşiya Zatureyi Li Nexoşxaneye Ke İstanbul'e Ku Evdemeke Dirêje Lê Dihat Derman Kırın Jiyana Xu Ji Desta Meclisa DTSO'ye Bı Daxuyaniye Ke Koça Davi Ya Nevin İl Ragihant Di Daxuyaniye Dihat Diyar Kırın Ku Nevin İl Di Jiyana Xu Ya Civaki U Aboride Şopeke Mezin Ne Pey Xoheşti Dadgah destura bingehin bir yerde kule pirsinler lser kışkışandın a cenazeye Hacı Lokman Birlik Ali Erdi ve Aweke be Banzor ne hatiye kırın o kadahaya kriyarin ne diji rumeta mirovahiye hatiye ben pekırın. Komedyeni girti Deniz Göktaş vene hu yekuj pişt ve kelepçekir ye jiseroke koma CHP Özgür Özel re şirovekir. Ku özel serdanavi kribu. Deniz Göktaş got kefamın hoşbu levma vene riyemin parvene kirine van vene yemin eku jipişt ve kelepçekiri bu bikar anin jiberkumin veneyin bikendidan van. Abdulwahab Aslan ekolü navçaya bağlar AMD hevjina xo Dilan Aslan katil kir cezaya muhabbete ye giren Nehat Birin. Cenaze Abdullah ye 36 sali kulü navçaya farkin AMD wunda bubu diçemi batmane de hat editin. Festivala çant u xozaye ya munzire ya 24 min dedina bera 31 getirmehi u yeku dudoye tabaxa 2026 anze le dersime vare le derxistin. Her çant rexneyn ku festival jinnaslamaya xo ya çandi durketiye berdevam dikinci hünermend Mikail Aslanji tevlini kaşiye bu u iddia kır ku dve festival vegere kokin xo u peşniyarin xo yendi derbari organizasyone de parvekir. Lisar Reya Qars, Qağız Mane, Kamyonet Eku, Karkerin Çandiniye Yen Demsali, Hildegirt, Qazakır, Dikazayda, Yekşi, Zaruk, Dehkes, Birindar Bun. Jidozda Kesin Kuylu Navçaya Kuşadası Ye Aydine Ketin Derya Ye Si Kes Xanekil. Ligori Rapora Navenza Mafe Zarukan, Fisaye Dinava Penj Mahanze, Herikim, Sese Dose Zaruk Mirine, U Bajareku, Herizede Mirina Zarukan, Neçe Buyeji Rihaye. Rojnamevan Berfin Ay Kuduh le Deriye Sinor e Xabure pişti rapora diziye Yaku Derev derket hatabin çavkirin behinceta qadaxa derketina derve Yaku beri hatubu ferskirin u paşi hatubu rakirin nahadibin çavancaya. Sekreteri Giştî yê NATO'ya Rutte û Serokê Komisyon Avrupa'ya von der Leyen de gotarek hevbeşte ku beriya civîna bilind ale Enkara'ya gotin gerem dixwazin pêşî li şer bigirin divê em ji bo şer amade bin. Festivala filmên Kurdî ya li Îngilistanê tê lidarxistin filma Jin Hêjayê du Xelatan hat dîtin. Film di festivalê de xelatên senaryoya herî baş û lîstikvanên herî baş girt. Ev destkeftî yek ji pêşketinên giring tê hesibandin ku sînemaya Kurdî li ser platformên navnetewêyî zêdetir dide dîtin. Dişer û pevçûnek ku li girtîgeha li Sri Lankayê pêk hat 25 kes mirin. Hatıra gandın ku Şerife Muhammedi ya ku şertin gran letin ferskirin carekedin sevki girtiga hala kan ale bajari reşt hatekirin. Emgiştin davuyan uçeyin xo biminin dhoşiyedi.

0: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta otuzlu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı cira loma kerdiş çaren yu. Tiryaki ye, biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryaki ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Korkaram yer geç gele, gözlerim yaşlı kala.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Jinavenda Nuçeyan Denbaş. Serokê Divana Meclisa Odaya Bazirganî û Pîşesaziyê ya AMD Nevîn İl Aku bi kesayeta xwe ya tekoşer û xebatên xwe yên duwarê karsaziya jinan de dihat naskirin, ji ber nexweşiya zatûreyê li nexweşxaneyeke Stambolê ku evdemeke dirêj lê dihat dermankirin jiyana xwe ji desta. Meclisa DTSO-yê bi daxuyaniyeke koça dawî ya Nevîn İl ragihand di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku Nevîn İl di jiyana xwe ya civakî û aborî de şopeke mezin nipêxweşti. Dadgah destûra bingehîn biryarda ku lêpirsîna li ser kişkişandina cenazeyê Hecî Lokman Birlik a li Erdiyê bi awayekê bi bandor nehatiye kirin û qedexeya kiryarên li dijî rûmeta mirovahiyê hatiye binpêkirin. Komedyenê girtî Deniz Göktaş wêneyê xwe yê ku ji pişt ve kelepçekir yê ji serokê Koma CHP Özgür Özel re şîrove kir, ku Özel serdana wî kiribû. Deniz Göktaş got, kêfa min xweş bû, lewma wêneyê rûyê min parve nekirine, wan wêneyê min ê ku ji pişt ve kelepçekirî bû bi kar anîn, ji ber ku min wêneyên bikend didan wan. Abdulwahab Aslan, ekbulu navçeya bağlar a AMD hevjina xo Dilan Aslan katil kir cezaya muhabbete ye giran nehat birin. Cenazeye Abdullah ye 36 sali kulu navçeya farkin a AMD wunda bubu diçemi batmane de hat edidin. Festivala Çant û Xozayê ya Munzirê ya 24-emîn dêdinavbera 30-31 tirmehê û 1-2 tebaxa 2026-an de li Dersimê were li derxistin. Herçend rexneyên ku festival ji nasnameya xwe ya çandî dûr ketiye berdewam dikin jî, hunermend Mikail Aslan jî tevlî nîqaşiyê bû û îdia kir ku divê festival vegerekokên xwe û pêşniyarên xwe yên di derbarê organizasyonê de parve kir. Li ser Rêya Qers, Kaxizmanê, kamyonetek ku karkerên çandiniyê yên demsalî hildigirt qeza kir, di qezayê de 10 kes birîndar bûn. Ji 12 kesên ku li navçeya Kuşadasiyê Aydinê ketin deryayê 3 kes xeniqîn. Li gorî rapora Navenda Mafê Zarokan, Fîsayê di nava 5 mehan de herikêm 303 zarok mirine û bajarê ku herî zêde mirina zarokan nêçêbûye jî rihaye. Rojnamevan Berfîn Ay ku duh li deriyê sînor ê xebûrê piştî rapora diziyê ya ku derew derket hate binçavkirin, bi hinceta qedexe derketina derve ya ku berê hatûbû ferskirin û paşî hatûbû rakirin niha dibin çavandaye. Sekreterê Giştî yê NATO-yê Rutte û Serokê Komîsyona Ewropayê von der Leyen di gotarek hevbeş de ku beriya civîna bilind a li Enkareyê gotin, gelem dixwazin pêşî li şer bigirin, divê em ji bo şer amade bin. Festivala Filmên Kurdî ya li Îngilistanê tê li derxistin, filma Jin hêjayê du xelatan hat dîtin. Film di festivalê de xelatên senaryoya herî baş û lîstikvanên herî baş girt. Ev destkeftî yek ji pêşketinên girîng tê hesibandin ku sînemaya Kurdî li ser platformên navnetewêyî zêdetir dide dîtin. Dişer û pevçûnek ku li girtîgeha li Sri Lankayê pêk hat, 25 kes mirin. Hat ragihandin ku Şerife Mihemmedî ya ku şertên giran lêtên ferskirin careke din sevqî girtîgeha Lakan a li bajarê reşt hate kirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: İyi finans. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
4: Le bajare diruki le amede. Unji bo revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşti berxe o kezebab berxe a teze bixwin. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
1: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kali bke, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçim.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağ 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tat Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz.
8: Gostari de lali, ke de beno, kuchan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. بزوانی خو کالی بکه، بزوانی خو هونام ببینه، بزوانی خو بنوسه، بزوانی خو بوانه، زوانی ما هرچی ما.

Camila. Gelden de ve çok da kandırıyorum. Tabi çatıyla bilir misin? Aşka bu ayısı bir efendim. Rattara teyder bazı ben de fırık emin edes. Ey huavi dina var aşkül ya. Mesela kudar tavan dedikim Rami Şahin'e gildi. Öyle ve şekerim yanak. Ey Ahmet İbni Terzi'ye hakimi. Şemli edi Arabi Haluk'a teyde gelden. Ey kap kap gebel buhar alle. Kerem kim geli hevan okun o çıkavurin. Mesin ve terezü terez bağlı. Rakuat yapşamın akhi. Haluk'a mekin rüke. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del. Vay del

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir dedi. NATO zirvesi 2026'ya katılmak üzere Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Rutte, Etimesgut Havaalanı'nda Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün tarafından karşılandı. Rutte saat 18'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davanın duruşmasında İdare Mahkemesi'nin kesinleşmesinin beklenmesine karar verildi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, meclise sunulan turizm sektörüne yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği yasa teklifi kapsamına seyahat acentelerinin de alınması gerektiğini belirtti. Kronik hastalıkları bulunan sağlık emekçilerinin aldıkları rapor nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesine tepki gösteren sağlık meslek örgütleri ve sendikaları, yaşatmak için çalışanları yaşatmak zorundasınız dedi. Diyarbakır'da ani kalp durması vakalarına ilk müdahale için kullanılacak cihazlar kentin 3 noktasına yerleştirildi. Projenin ilk etabında cihazlar Merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75, Yenişehir ilçesindeki Anıt Park, Sur ilçesindeki Marpet Cunkerdani Kilisesi karşısına yerleştirildi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen anız ve örtü yangınında direkte bulunan 2 leylek telef oldu. Şırnak'ta koruma altındaki bir yaban keçisini yaralayan kişiye 1 milyon 276 bin 278 lira para cezası kesildi. Mardin'in Ömerli ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekipleriyle yurttaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şubesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şube Eş Başkanı Ali Sekman, Kerbela'nın anlamına, Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerine ve demokratik Türkiye özlemine vurgu yaptı. Tümbelsen İzmir 2 No'lu Şubesi 5 Temmuz 1994'te katledilen İkram Mihyaz'ın faillerinin bulunarak yargılanmasını istedi. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği, kümü müteahhitlerin depremzede yurttaşlardan ek para talep ederek haksız ve hukuksuz biçimde istifade etmeye çalıştığını belirterek ilgili kurumlara denetimi arttırma çağrısında bulundu. Manisa'da İlayda Tarçın yaşadığı apartmanın 5. katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirdi. Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Zorlu Holding'e ait Cortex fabrikasında çalışan işçiler toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin tıkanması üzerine fabrika önünde greve başladı. ABD, İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hameyni'nin naaşı Tahran sokaklarında son yolculuğuna uğurlandı. İran ordu sözcüsü Tuğgerenal Muhammed Ekreminiya, ateşkes fırsatını savaş kabiliyetimizi geliştirmek, hedef bankamızı güçlendirmek için kullandık ve düşman bir saldırı başlatırsa geçmiştekinden daha ezici ve pişman edici bir karşılık alacaktır dedi. Çin Halk Cumhuriyeti nükleer kapasiteli ve eğitim amaçlı savaş başlığı taşıyan kıtalar arası balistik füzenin fırlatıldığını, denemenin planlandığı gibi başarıyla tamamlandığını duyurdu. Gazze şeridinde yaklaşık 20 yıldır sivil idareyi elinde bulunduran Hamas hareketi tarihi bir kararla hükümeti feshettiğini duyurdu. Karar doğrultusunda Gazze'nin yönetimi teknokratlardan oluşan yeni bir ulusal komiteye devredilecek.
Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, saldırıların ilk gününden bu yana ölenlerin sayısının ise 73.098'e yükseldiği bildirildi. İran sınır güçleri Salah Hoşnamak adlı Kolber'i katletti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Sudan'ın El Obeid kentinde yaşanan çatışmalar ve kuşatma nedeniyle gelen veya gelebilecek insan hakları ihlallerine karşı acil soruşturma kararı alarak yaygın insani kriz riski uyarısında bulundu. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkenin yeni stratejik komutanlık karargahı Oktagon'un açılışını gerçekleştirdi. Yeni askeri kompleks, Kahire'nin son yıllarda yürüttüğü kapsamlı askeri modernizasyonunun en önemli simgelerinden biri olarak görülüyor. Mısır yönetimi, tesisin hem ordunun komuta kontrol kapasitesini artıracağını hem de ülkenin bölgesel etkisini güçlendireceğini vurguluyor. Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları yarın ve 8 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 14-15 Temmuz'da yapılacak. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Dudaklar karanlıklar bin parçaya, gün olur şafaklanır karanlıklar bin parçaya.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516. Anji alo 153.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radio Wave.

0: Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir dedi. NATO zirvesi 2026'ya katılmak üzere Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Rutte, Etimesgut Havaalanı'nda Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün tarafından karşılandı. Rutte saat 18'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davanın duruşmasında İdare Mahkemesi'nin kesinleşmesinin beklenmesine karar verildi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, meclise sunulan turizm sektörüne yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği yasa teklifi kapsamına seyahat acentelerinin de alınması gerektiğini belirtti. Kronik hastalıkları bulunan sağlık emekçilerinin aldıkları rapor nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesine tepki gösteren sağlık meslek örgütleri ve sendikaları, yaşatmak için çalışanları yaşatmak zorundasınız dedi. Diyarbakır'da ani kalp durması vakalarına ilk müdahale için kullanılacak cihazlar kentin 3 noktasına yerleştirildi. Projenin ilk etabında cihazlar Merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75, Yenişehir ilçesindeki Anıt Park, Sur ilçesindeki Marpet Cunkerdani Kilisesi karşısına yerleştirildi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen anız ve örtü yangınında direkte bulunan 2 leylek telef oldu. Şırnak'ta koruma altındaki bir yaban keçisini yaralayan kişiye 1 milyon 276 bin 278 lira para cezası kesildi. Mardin'in Ömerli ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekipleriyle yurttaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şubesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şube Eş Başkanı Ali Sekman, Kerbela'nın anlamına, Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerine ve demokratik Türkiye özlemine vurgu yaptı. Tümbelsen İzmir 2 No'lu Şubesi 5 Temmuz 1994'te katledilen İkram Mihyaz'ın faillerinin bulunarak yargılanmasını istedi. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği, kümü müteahhitlerin depremzede yurttaşlardan ek para talep ederek haksız ve hukuksuz biçimde istifade etmeye çalıştığını belirterek ilgili kurumlara denetimi arttırma çağrısında bulundu. Manisa'da İlayda Tarçın yaşadığı apartmanın 5. katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirdi. Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Zorlu Holding'e ait Cortex fabrikasında çalışan işçiler toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin tıkanması üzerine fabrika önünde greve başladı. ABD, İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hameyni'nin naaşı Tahran sokaklarında son yolculuğuna uğurlandı. İran ordu sözcüsü Tuğgerenal Muhammed Ekreminiya, ateşkes fırsatını savaş kabiliyetimizi geliştirmek, hedef bankamızı güçlendirmek için kullandık ve düşman bir saldırı başlatırsa geçmiştekinden daha ezici ve pişman edici bir karşılık alacaktır dedi. Çin Halk Cumhuriyeti nükleer kapasiteli ve eğitim amaçlı savaş başlığı taşıyan kıtalar arası balistik füzenin fırlatıldığını, denemenin planlandığı gibi başarıyla tamamlandığını duyurdu. Gazze şeridinde yaklaşık 20 yıldır sivil idareyi elinde bulunduran Hamas hareketi tarihi bir kararla hükümeti feshettiğini duyurdu. Karar doğrultusunda Gazze'nin yönetimi teknokratlardan oluşan yeni bir ulusal komiteye devredilecek. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, saldırıların ilk gününden bu yana ölenlerin sayısının ise 73.098'e yükseldiği bildirildi. İran sınır güçleri Salah Hoşnamak adlı Kolber'i katletti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Sudan'ın El Obeid kentinde yaşanan çatışmalar ve kuşatma nedeniyle gelen veya gelebilecek insan hakları ihlallerine karşı acil soruşturma kararı alarak yaygın insani kriz riski uyarısında bulundu. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkenin yeni stratejik komutanlık karargahı Oktagon'un açılışını gerçekleştirdi. Yeni askeri kompleks, Kahire'nin son yıllarda yürüttüğü kapsamlı askeri modernizasyonunun en önemli simgelerinden biri olarak görülüyor. Mısır yönetimi, tesisin hem ordunun komuta kontrol kapasitesini artıracağını hem de ülkenin bölgesel etkisini güçlendireceğini vurguluyor. Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları yarın ve 8 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 14-15 Temmuz'da yapılacak. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wave. Radio Wave.

0: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta otuzlu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Le bajare diroki le amede. Unjibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her vuha maddes bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tamade ve khasanen jibo amede.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
7: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevru mendiyeye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0509 9029 0566 Yanzi Alo Seu Ponca Suhiri.
6: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: tane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Burada her şey çok taze.

0: Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağ 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, malab kevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

karanlığa çok uzağım. Ne olur söndürme ışıklarını, karanlığına alışacağım. Gitme bu gece, gitme, gitme.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bu hafta da Göçebe Ezgiler'de ben Sarayla'sınız. Yine dünyanın birçok bölgesinden, rüzgarlarından, dilinden, dağından, çiçeklerinden şarkılar getirdim size. İlk olarak kulaklarınızı ve kalbinizi yer edecek zamansız bir ezgiyle başlayacağız. Şimdi kadim coğrafyanın derinliklerine, Zagros Dağları'nın eteklerine, Kirmanşah'a gidiyoruz. Kürt müziğinin en hüzünlü, en dokunaklı kollarından biri olan Kalhuri lehçesinde o kendine has büyüleyici tınısıyla bırakacağız kendimizi. Karşımızda o toprakların ses hafızasını günümüze taşıyan çok özel bir sanatçı var. Asgar İmani. O adeta coğrafyanın yaşanmışlıkların ve saklı kalmış sevdaların hikayelerini fısıldıyor. Bugün onun sesinden Doğu Edebiyatı'nın ve müziğinin en zamansız limanı olan bir isme, bir iç çekişe kulak vereceğiz. Şarkımızın adı da Leyla. Kırmanşah'ın o puslu dağlarından kopup gelen, ruhunuza süzülecek, sessizce süzülecek ezgi, Asgar İmani'nin yorumuyla Leyla sizlerle.

Şimdi yönümüzü bambaşka bir kıtaya, Güney Amerika'nın o onurlu ve acılı topraklarına, yani Şili'ye de çevireceğiz. Karşımızda sadece bir müzisyen değil, bir halkın vicdanı, bir direnişin en gür sesi olan Victor Jara var. Jara 1973'teki o kanlı askeri darbede stadyuma kapatılan, elleri kırılsa da şarkı söylemeye devam eden ve orada katledilen ölümsüz bir halk ozanı. Onun müziği tarlalarda çalışan işçilerin, madencilerin ve sömürülen yerli halkların yaktığı bir özgürlük ateşidir aslında. Seslendireceği Küba'da, yani Küba'ya, Jara'nın o dönem tüm Latin Amerika'yı saran devrimci umuduna ve emperyalizme karşı duran o küçük adaya selam gönderdiği çok dinamik bir eser. Şarkıda Ant Dağları'nın yerli halkına ait olan, kamıştan yapılan o kadim üflemeli çalgı, panflüt yani siku deniyor ve küçük bir gitarı andıran çarango ile öyle bir coşkuyla üflüyor ki insan oturduğu yerde duramıyor. Üzerinde o meşhur çizgili pançosuyla mikrofonun başına duran o yiğit adam, haksızlığa karşı gitardan başka silahı olmayan, direnişi, sesi ve müziği olan bir ses. Victor Jara, Küba sizlerle.

Şimdi çok sevdiğim seslerden bir tanesi var. Çok uzun süre önce dinlemiştim. Bir süredir ara verdiğim seslerden bir tanesiydi. Cıvıl cıvıl bir kadın, rengarenk bir kadın. Paris'in o cıvıl cıvıl aynı zamanda sokaklarında, kaldırım taşlarının arasında karşımıza çıkan, o sokak müzisyenliğinden gelip dünyayı sallayan, o neşeli sesiyle hepimizin kalbini çalan Zaz var sırada. Zaz, müziğin o elit salonlardan sıkışıp kalmasına karşı çıkan, şarkılarını hala sokaktaki evsizlerle, normal insanlarla, sokaktaki yaşayan insanlarla paylaşmayı seven özgür ruhlardan bir tanesi. Onun deli dolu yorumuyla dinleyeceğimiz şarkımızın ismi de Le Champs-Élysées. Şarkımız aslında 90'larda ünlenmiş Paris'in o meşhur caddesini anlatan efsane bir Fransız şansosu. Ama Zaz bu şarkıyı söylerken arkada Fransız sokak kültüründen emektar akordeon öyle bir neşeyle körükleniyor ki sanki elinizde bir fincan kahveyle o Sen Nehri'nin kenarında yürüyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Hayatın o tüm o koşturmacasına, derdine, tasasına inat, yaşama sevincini ve sokağın o özgür, hesapsız enerjisini ileklere kadar hissettireceğiniz bir Paris sokakları ve Zaz karşınızda, Le Champs-Élysées sizlerle.

Göçebe ezgilerde şimdi dünya müziğin en büyük efsanelerinden birisi var. Kuzey Afrika'nın dağlarda yaşayan Cezayir'in yerli bir halkı, Berberileri. Yani Amazin kültürüne gideceğiz. Karşımızda geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz halkın dilini ve kültürünü dünyaya kabul ettiren, kendi halkının dilini, kültürünü kabul ettiren bir usta var. Iğdır. Şarkımızın adı da Avava Inova. Yani Berberice Inova'nın babası anlamına geliyor. Bu şarkı Cezayir'de ilk çıktığında ülkede resmi dil Arapçaydı ve Berberice yasaktı. Kendi kültürlerini, dillerini söylemek yasaktı. Iğdır bu şarkıda adeta kültürel bir devrim yaptı. Halkın kimlik mücadelesinin, dilinin bayrağı oldu. Ve ondan sonra zaten dünyaca da tanındıktan sonra artık dil üzerinden yasaklar kaldırılmaya da başlandı. Şarkının hikayesi de tam bir kış masalı. Karlı dondurucu bir gecede, dağdaki o küçük kerpiç evde, sırtlarında el dokunması yün pançolarıyla ocağın etrafında toplanmış bir aile var. Çocuklar korkmasın diye dede onlara eski bir masal anlatıyor. Şarkıda Kuzey Afrika folk müziğinin o kalbi olan, çömlekten yapılan o geleneksel vurmalı çalgı daruka ve flüt benzeri kasba sessizce eşlik ediyor şarkıya. Bu halkın dilini yaşatmak için yaktığı o sıcacık ocağın sesidir belki de bu şarkı. Şimdi Iğdır karşımızda, Avava Inova sizlerle.

Yine Akdeniz'deyiz. Akdeniz'in o hırçın dalgalarına kapılıp Girit Adası'na doğru gideceğiz. Karşımızda Girit'in o geleneksel, asi müzik köklerini modern felsefeyle harmanlayan efsane bir topluluk var. Haindes. İsmini dağlara kaçıp haksızlıklara direnen Giritli asilerden, yani tırnak içerisinde haydutlardan alıyormuş bu grup. O yüzden hainler dendiği için Haindes grubu oluyor. Şarkılarını tam olarak o asilerin, haksızlıklara boyun eğmeyen dağ insanlarının ruhuyla söylüyorlar. Şarkısı işte dinleyeceğimiz şarkısı ise Tu Capilio. Girit kültürünün o felsefi, hayata yukarıdan bakan ama bir o kadar da dertli yapısını anlatıyor. Şarkıda Girit müziğinin o şah damarı olan ve diz üstüne dik durarak, dik tutularak çalınan, tellerine tırnakla basılan o büyüleyici Girit lirası var. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Çok güzel, sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Haindes Tu Capilio sizlerle.

Radyolarını yeni açanlar için Göçebe Ezgiler'de ben Sarya ile birliktesiniz. Dünya müzikleriyle karşınızdayım. Birçok ülkeden yeni müzikler, şarkılar çaldım. Ve şimdi yönümüzü daha kuzeye, o sessiz puslu topraklara, yani Kanada'nın Montreal şehrine gideceğiz. Hayatın tüm zorluklarına rağmen, yakalandığı ağır hastalıklara rağmen, müziğin o şifalı kollarına sığınarak direnen güçlü bir kadın var. Beyriz. O popüler kültürün o parıltılı dünyasından uzak, şarkılarını adeta birer günlük gibi yazan, hüzünle umudu aynı potada eriten çok güzel sanatçılardan bir tanesi. Sözleri İngilizce olan The Pursuit of Happiness, yani mutluluk peşinde. İnsanın kendi içindeki o bitmeyen, bazen yorucu olan göçünü anlatıyor belki de. Şarkı o kadar sade ki sadece Beyriz'in o hipnotize edicisi, duru sesi ve ona eşlik eden o yalın piyano tınısı var şarkıda. Kadınların kendi hayatlarını kurarken, onlara dayatılan rolleri kırıp geçerken yaşadıkları o sessiz ama devasa içsel mücadeleyi de anlatıyor şarkı adeta. Hayatın getirdiği tüm fırtınalara karşı, kendi içindeki o küçük mutluluk, çekirdeğini korumaya çalışan herkes için bir sığınak belki de bu şarkı. Bütün zorluklara, haksızlıklara rağmen direnmek üzerine, kendi içinden başlayarak direnmek üzerine bir şarkı ve Beyriz sizlerle The Pursuit of Happiness.

Afrika müziklerini seviyorum ve mutlaka her programda da vermeye çalışıyorum. Şimdi Batı Afrika'dayız. O asil kadınların yurdu olan Mali'nin topraklarına gideceğiz. Karşımızda Afrika müziğinin tam anlamıyla bir kadın devrimi yapmış Rokia Traore var. Geleneksel olarak kadınların çalmasının yasak olduğu ya da hoş karşılanmadığı enstrümanları eline alan, o ataerkil griot geleneğine kafa tutan cesur bir kadın, cesur bir aktivist ve sanatçı. Kadın hakları ve mülteciler için dünyayı gezen, alanında çok ödüllü ve çok özgün bir sesi olan bir sanatçımız Rokia. Bambara dilinde seslendirdiği Finini, o bölgenin kadın mücadelesini ritimlerle anlatan harika bir parça. Şarkıda Traore'nin o ipek gibi ama dimdik duran sesi, Afrika'nın o muazzam ahşap ksilofonu olan balafon ve telli enstrüman ingoni eşlik ediyor şarkıya. Mali kadınların o göz alıcı, el boyaması pamuklu bogalan kıyafetleri içinde, tarlalarda çalışırken ya da çocuklarını büyütürken verdikleri o devasa varoluş mücadelesini, o gizli neşesinin şarkısı bu. Ki klibinde de öyle, dört tane yöresel rengarenk kıyafetlerini giymiş kadınlar söylüyor. Güçlü kadınların ritmine bırakacağız biz de şimdi kendimizi. Rokia Traore, Finini şarkısıyla sizlerle olacak.

yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son iki şarkım kaldı. Şimdi Küba'ya gidelim. Küba'nın o eski kokulu, güneşin hiç batmadığı sokaklarındayız şimdi. Buena Vista Social Club. Daha önce birçok kez de çalmıştım, hikayesini anlatmıştım. Farklı bir şarkısıyla karşınızda olacağız. O meşhur hasır şapkalı efsanevi çınarı olan Compay Segundo var o grupta. Ve ondan bir şarkıyla devam edeceğim. Segundo, Küba müziğinin o altın çağını bizzat yaşamış. Hatta gitar ile tres enstrümanlarını birleştirerek armın kadında yepyeni bir müzik aleti çalan bir müzisyen. Onun o karakteristik neşeli sesiyle dinleyeceğimiz Guantanamera, Küba halkının en büyük ulusal sembollerinden bir tanesi aslında. Şarkının sözleri Küba'nın bağımsızlık mücadelesinin önderi ve şairi olan José Martí'nin şiirlerinden alınıyor. Guantanamo'lu köylü kadın anlamına gelen bu şarkı aslında biraz şarkısı gibi görünse de Küba halkının toprağına, özgürlüğüne ve boyun eğmeyen köylü ruhuna yazılmış bir marş adeta. Segundo'nun parmaklarından dökülen o neşeli Latin ritminin arkasında olan o asırlık özgürlük inancına kulak vereceğiz. Compay Segundo, Guantanamera sizlerle.

Ben Radyo'da ben Saray'la Gülçebe Ezgiler'deydiniz ve programımızın sonuna geldik. Son bir şarkımız kaldı. O şarkıda çok sevdiğim seslerden bir tanesini, Akdeniz'in o bin yıllık göç yollarından harika bir sentez oluşturan bir kadın sanatçı. Çok güzel bir yetenek. Daphne Kritaras var sırada. Paris doğumlu olan Daphne, Yunan bir baba ve Fransız bir annenin kızı. O Akdeniz havzasındaki tüm o kayıp dilleri, sürgün edilmiş halkların şarkılarını topluyor. Alanda o kadar özgün ki Latino dilini caz ve modern tınılarla harmanlayarak dünyaya yeniden sevdiriyor. Yeniden hatta var ediyor şarkı.

şarkıları. Dinleyeceğimiz şarkısı ise La Rosa Implorosa, yani Gül Açıyor. Ladino dilindeki geleneksel eseri bu. Daphne bu şarkıyı söylerken arkadan Yunan müziğinin simgesi olan telli bir buzuki ve Orta Doğu'nun o mistik neylisi, şey nefeslisi olan ney ile çalıyor. Şarkıda yerinden yurundan edilmiş bir halkın o büyük göçün acısına rağmen her bahar yeniden çiçek açan bir gülün hayata tutunma hikayesini, o mücadelesini anlatıyor. Ve şimdi Daphne Critaras'la Rosa Implorosa sizlerle olacak. Haftaya yine farklı şarkılarla, dillerle, kültürlerle görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın sevgili Renk Radyo dinleyicilerimiz.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlıluks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.